Baxtlik oilalar chiroylik gap qilishni biladi. Tong saharda quyosh nuri ko'tarilganda yenimizdagi yaqin odamlarimizdan mehribonlik bilan so'ralgan "Oqshom yaxshi uxladingizmi?" degan bir iyg'iz so'z bir kunlik illik muqaddimini ochdi. Baxtlik oilada gap so'z atiganligi illik quyosh nuriga, shundoqla kechqurun yoritilgan chiroq nuriga o'xshaydi. Bu har kuni un tinsiz alda shu oilaga cheksiz illiqlik ham kuch-quvvat bag'ishlaydi.

Eriniz'in bu adetleri köpünce alada onun sizin hakikaten pek yakış gördüğünü, öyüge pek köngül bildiğünü bildirdi. Yani aile işlerinin üstüge ilişini halaş. Sizin hakiki ət uvarlaydıgan, köngül bölüdüğün er, çokum təşəbbüskarlıq bilen öy işlerini üstüge alıdı. Adetki küllerde siz aşkanda bir aile kişileri üçün tamak etiş bile aldırış bop ketken de, o safat oldurup tilozor görmeydi. Belki aşkanlığı kırıp, sizi yardımlaşıp köktat yuyup göç doğraydı. Tamak yapıqandan keyin o kaçıqçılarını təşəbbüskarlıq bilen pakız yuyudu. Hepte axırda, öyün tazlap, kiyim keçeklerin rətlaydığa vaxt boğanda, o kul koşup karab durmaydı. Belki siz bilen billa kol selip yerini süpürdü, derizlerini sürdüdü, həmmişini billa kılıdı. İkinci ayl yığılışıqa əhmiyyət berdi. O köngül koyup soğat tayarlap, ailesidikilerini hayran kaldırdı. Balının mektep faaliyeti bolsa, o ruhsat sorab berip katnışıp, balığa mədət həm ilham berdi. Ama bazı erler aile yığılışıqı kızıqmaydı. Fakat sırıq çıkıp, dostlar bile oynaşını, haraq işçini yaxşı gördü. Balla bile mektepnin faaliyetlerine katnışış, katnaşmaslıq onun için bərbir. Şunu körbülüşkü buludu ki, aile yığılışıqı əhmiyyət verdiğin er, her vaxt ailesini oylaydı. Ailini mühim orungu koydu. O sizni hakiki ət varlaydı. Ailini hakiki asraydı. Üçüncü mühim küllerini əs tutuş. Toy xatir günü sizin tuğulgan gününüzü unutup kalmaydı. Bir meydan illik keşik tamakını köngül koyup orulaştırdı. Sizin yaxşı görmeydiğin, ailesi bilen kar bulmaydiğin erinizin soğa tayarlaştığını ümit kütmüşsünüz mü buludu? Belki müşküllerini unutup gelişi mümkün. Şuna, eğer eriniz bu mühim küllerini əsli saxlayalısa, bu onun bu ailege bəkirə köngül bildiğallıqını, sizin hakiki ət uvarlaydıqallıqını bildirdi. Radio aldıdık sizin ailenizin mənge bəxtlik buluşunu diləyim mən.

Siyasi haftada bir qetim qatnaşdın, haftada iki qetim qatnaş köpeytildi. Hayko, sen yadın ibaret koş tügün bu eçivit siyasetigi tayinip, hem karlışıp küş çıkırıp. Asiya tinç okyan rayonunu kaplıgan. Avrupa bilen Asiyanı tutaşturduğan xalqara aviasiya eşya obrot torunu tedirici berpa kıldı. Hayden ölkülük katnaş transport nazarati Fuhravi Aviasiya işxanısının ikinci derecelik tekşürüp tətqi kılgıcısı Dün Canmındak dedi. Hava katnışı hukukunu eçivitiş siyasetinin üzlüksüz ünüm berişi arkalı. Devlet işi sırtıdaki aviasiya şirketlerinin aviasiya liniyesi doğru orullaştırmasını üzlüksüz elalaştırışıga medet berildi. Xalqara aviasiya yolucu ve yük toşuş miqdarının muqim eşişi ilgiri sürülüb. Tüzümlük eçivitiş evzelliki hakiki türde terakkiyat ünümüge aylandırılıb. Xaynan erkin sodu porti xalqara aviasiya tügünü kuruluşu ulaşkı igi boldi. Yezı taşyolunu başkuruş, asıraştın strategiyelik ol yol kuruluşu gıca. Şehirle öz ara tutaşkan xalq kolaylık turmuştun devletle öz ara tutaşkan hemkarlaşıp ten paydı ilişkice. 15. 5 yılının başlanış yılı da. Devletimiz katnaş ul esleyelerinin universal ünümünü üzlüksüz östürüp. Zamanevi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirip. Yukarı süpetlik terakkiyat ve yukarı seviyelik bir xatarlıkke küçlük terek boldu. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti Terakkiyat Strategiyesi ve Plan Mekkemesinin başlığı Çinli Mündak dedi. 15. 5 yıl mezgilide. Zamanevi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişte torunu toluklaş. Zencirini küçeytiş, süpetini östürüş küçep ilgiri sürülüb. Katnaş transport kurulması serhillaştırılıp, bihaterlik ve evrişimdeki küçep aşırılıp toplanma. Yugurma terakkiyat çonkurlaştırılıdı, halkaralık. Memleket karakterlik universal katnaş tügünü şehri berpa kılınıp, tor bilen kaplanış dairesi. Tutuşuş çonkurluğu ve halkara bilen tutuşuş seviyesi östürülüdü.

bir qancha yil ilgari oliy maktab imtihoniga orzu to'ldirganda Liu Jiayun kutinish mulozimatini boshqurish kasbini tanlagan edi. Shu yili bu kasbga mamlakat bo'yicha tunji qetim to'liq kursga o'quvchi qabul qilingan. Bu yangi kasbga bo'lgan qiziqish bilan u orzu to'ldirdi. Hamda Shanghai qurilish texnika dashosi boshqurish yuanining bu kasbiga qabul qilindi. 4 yilga yaqin kasbiy o'rganish va praktika amaliyoti orqali u pat arada Shanghai shaharlik yashanganda kutinish mulozimat jamiyati universal ishlar bo'limiga kirib xizmat qildi. Kutinish kasbining taraqqiyotini yanada ilgari surish uchun 2019-yil 10-oyda Ma'rif ministrligi qatorliq 7 tarmoq birlashib odatdagi to'liq kurs oliy maktablarni oila mulozimati ilmi Yaşanganlar tibabeti qatarlıq kütünüşki alaqıdar kəsiblərini təsis qilishqa rəğbətləndiriş və yetəkləş kerəkliyi haqqıt hüccət tarqatdı. 2020-ci 9-cu ayda Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi və Şəndun Qızlar Daşösi məmlikət boyunca tüncü türkümdə bu kəsibini təsis qılgan, həm də şu ili okuqıç qıbıl qılgan toluq kürüs məktəblər bulub qaldı. Ondaqda bu növətlik okuş pütürgən okuqıçılarının ishqa o'rinlashish chiqish yo'li qandoq bo'ldi kutinish mulozimatini boshqurish to'liq kurs kasbida qandoq ixtisosliklar tarbiyalanadi kelgusida kutinish kasbida o'qigan bu yoshlarning qandoq roli bor muxbir bu masalalar to'g'risida ikki oliy maktabning o'qituvchi o'quvchilarini ziyorat qildi oliy maktab mazgilida Liu Jiayunning kasbiy o'rganishi tadrijiy ilgarilidi oldi bilan kutinish sohasining umumiy ahvolini egilladi Yana sahalarga aloqador siyosat. Qonun nizom kutinish apparatlarining tijorat boshqurish mahorati qatorliqlarni sistemalik o'rgandi. Uningdan boshqa yana o'z qiziqishi bo'yicha boshqa darsliklarni tanlab o'rgansimi bo'ladi. Oliy maktabning 2-chi yillikidagi kasbiy dars bo'lgan davolash va uzoq muddatlik parvoz sug'urtisi Liu Jiayunga cho'nqir ta'sir qildi. Chunki bu darsning mazmuni davr bilan teng ilgirlaydi. U mundaq dedi. Shanghai 2018-yilning 5-dan boshlab uzun muddatlik parvoz sug'urtisini nuqtada sinab qilib yo'lga qo'ygan bo'lib, uning tuzumi va sistemasi yanada barpo qilish va mukammallashtirish bosqichida edi. Dars vaqtida nurg'un o'qitish materiallari texnik sistemalik tuzib chiqilmagachqa, o'qituvchi butun mamlakatning har qaysi joylardagi aloqador siyosatlarni nuqtada sinab qilish ahvoli va ilm fan sohasidagi eng yangi tadqiqotlarni o'zi ratlab chiqdi. Yana o'qituvchilar o'quvchilarni Shanghai shahrining uzun muddatlik asros sug'urtisi ehtiyojini tekshirib tadqiq qilish turiga o'rtaq qatnashtirdi. Bundan boshqa kasbiy dars o'qituvchilari o'quvchilar uchun ko'riklik rol o'ynaydi. O'quvchilarni oliy maktabning 1-chi yilligidan boshlabla yashanganda kutinish apparatlariga berib praktik qilib, asosiy parvish ish o'rnidan boshlab tadrijiy tijorat boshqurish o'rniga o'tdi. Bu orqali butkul apparatning tijorat usulini tushundi. Dastlabda Liu Jiayunning ma'lum kutinish apparatiga bo'lgan ta'siroti faqat aslaha uskunalari ilg'ar bo'lgan bo'lsa, keyin naq maydonni ekskursiya qilgandan keyin texnik cho'nqur tonishga ega bo'ldi. Ya'ni apparat ta'minlagan mulozimat mazmuni va boshqurish usuli mohiyatda yashanganlarning ehtiyojini cho'rdab loyihalangan bo'lib, faqat aslaha uskunalarining Hashamatlik bo'lishidek bundoq oddiy emas. Oliy maktabning 2-chi va 3-chi yillikidagi yozliq ta'tilda Liu Jiayun ayrim-ayrim holda bir ko'cha universal mulozimat markazi va bir asosli tamoqqa yordam berish mulozimati qiladigan o'rinlarga berib praktik qildi. U bu orqali o'xshamagan ish o'rni va apparatlarga nisbatan texnik ko'p tushunchiga ega bo'ldi. Shunga keyin Liu Jiayunga nisbatan aytganda, praktik qilish va xizmat tepish bir qadar o'ngishliq bo'ldi. Mayli o'zi izdisin yoki maktab tavsiya qilgan o'rin bo'lsin. Qarshi taraf uning kasbining yashanganda kutinish mulozimatini boshqurish ekanligini ko'rsalar, oldi bilan yangich tuyuladi. Ondan bu kasbni noyitib mos keladi deb qaraydi. Liu Jiayunning Shanghai shaharlik yashanganda kutinish mulozimati jamiyatiga kirib, praktik qilish va xizmat qilishni tanlashidagi sabab Chunki u hammini o'z ichiga olgan. Fursatga to'lgan bu supini yaxshi ko'rdi. U bu jamiyatga xizmat qilsa, o'xshash bo'lmagan turdagi va ko'lamlashgan 1000 dan ortiq a'zo o'rin bilan uchrasha olaydi.
Yana söhbət yığınıda birinci səbtiki təkşürüb tətqiq qilish sallıq məlumatlarını ilgili. Kəsb işçidiki mütəxəssis və oxutquçula köz qarşını bayan qılğılı boludu. Bunun da bu şəhərinin yaşanğanda kütünüş mülazimət kəsbinin tərəqqiyat yüzlənişini bivasta yiz qılğılı boludu. O, mundaq deydi. Kəlbüsü də minin bəlkim teximi çoğun supuğu berib, sınab bekiş pürstüm boluşu mümkün. Yakında Şanghay Kuruluş Texniki Daşösi yaşanğanda kütünüş mülazimətini başqırış kəsbi boyuca məxsus

көпшілік қоңғырақтық саат ойғатқан пәйтті. Біздің қан бесіміміз тұйықсыз өрләп, үйірікіміз соқып, бәдініміз көзіні юмып, ашқыча жидді халет кікірді кен. Бұл қыл халет башқыла бізіне тұйықсыз кәйнідің бір шапылақ ұрған қоқшайды. Gerçi biz sergekleşkendin kiyin kan besimimiz ve yürek sokuşumuz asta asta esligi kelsi mi? Lekin her günü ettigende bundak kılıç hakikaten bir aram boludu. Eslidilla asan çöçüp getirdiğen hem de münasibetlik meseleler bağ kişiler topuğu nispeten etkanda. Belgilik sağlamlık yoşurun hevipi bağ. Şuna eğer çokum avazlık kongraflık saat bilen özünüzünü uygatmakçı bolsunuz, tehimi yenik. Temkin buluşunu tallam. Avazlık kongraflık saattin başka, biz yine başka usullarını tallap, özümüzünü uygatsak boludu. Meselen kuyaş nuri. Tevriniş katarlıklarının hemmisi, bedenimizin tabi ritmiga tehimi maskeledigan uygutuş usuludur. Bizden bedenimiz yorukluk ve karanguluqka intayin sezgü. Biz tuğumu yoruk muhitta sege. Karangu muhitta arğıllık is kılımız. Şuna, biz uxlaştın burun derizi perdesige yuç kaldırıp koysak boludu. Her gün kuyaş nuri tabi çüşkende tabi halda ornımızdan turup tayarlık kılımız. Eğer üyünüzge kuyaş nuri çüşmüse, çırak nurini karellik iç usulu arkılıp bedeninizni tedirici sergekleştirsiniz mi boludu? Tevriniş tipideki kongraklık saatinin ünümü mü yaman emez. Yenik tevriniş mü bizni asta asta uygutudu. Siz kongraklık saatini yastıklının astığı koyup koysanız, ya ki silkiniş ünümü ba tutkuş halkı taka. Rahat uygansınız boludu. Eğer şarait yar berse, ayınızdakilerinin sizni yenik uygutuşumu yakşı tallaşı.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine okşaşla yangıcı mezmolar bilen huzurunla yedip geldi. Programımızı avalgıdaki yaktırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Ben Riya Sacı dostlarla Şirin Yol Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmolar oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, yakıtanla devam bizde bulsun.

0: Yosigan qagaz turnam chiraylıq kene apa. Muallimin yosigan en chiraylıq kene deydu.
1: Dedim gu oğlum, bek chiraylıq yasapsan. Emde oxlayla ha? İlimu tapşırıqlarını işləb, muşi vaxı op getdi. Bumuz əti yesli kichikip qalısın. Oğlumun kichikini qoladın suz havaranlı qagaz turnunu ilip karvat beşiriki üstelge koydum.
0: Apa, turnanı tutup uxlay, turnunun hikayesini eğitip birə.
1: Makul. Kağız turnunu kaydırıp oğlumun kuluğu tutkuzdum ve onun yumran yüzünü sildim. Köz onu yumup anla hı? Burun bir turnu boğan diken. O her günü keşlige dəl vaxtı da uxlay diken.
0: Apa, turnu mu uxlamda?
1: O çıraylı qara közlerini ləhbədi açdı. Hə, uxlumusu bulmaydı. Bulmasa, ədisi orundan turamay qalmamdı.
0: Yəsli keçikib qalamda?
1: Hə, şuna turnu boldurlu uxlaydıkən. Muallimnin gipini anlaydıkən. Kündü səhər durub, yəsligi bardıkən. O, yəsligi bəkli amıraqkən. Oğlum tezlə uxlab qaldı. Asta orundan durub, yotqanı tözəşdirdim. Yumran barmaqlarını avaylab içib, Mehkem tutuvağın havaran kağız turnunu ilip, kulunu yotkanğı saldım. Turnunu havaranlı kağızlı yazsın buldukene. Biz valran kağızlı yasaydık. Kağızlının turnu yasaşını bizgi muallim ügetmeyen. Kimlerden kaçanladı ögün vağınım isimli yok. Pekat valran kağızdan yasağın turnunun kanatlarını seyrik pakra kalemde çıraylıq boyap çıkkınım. Tücübülep yasağın çıraylıq turnamının Tehi özümü düşünüp ülgürmeyen tatlıq eslerimi elip uçamay, yanılıq kolumda qağını esimde. Belkim turnamnın aşı kök asmanda nesivisi yoktu. Oğlumu qaradım. Oğudde kökrükümde döpüldep soğuvatkan jürükümdek, yoğan karvatın otturda yengil nəpəsinip bəxraman uxlavatatdi. Adam kanç eğir yarlansımı, jürük soğublu tursa ayatlıqdan ümit bolu diken. Ümitsizliknin jodonlarda bağan sır soğuk atkan jismimda kichikini yürüküm ilham küçük soğuk atatdi. Şundaq. Oğlum ve kızım menin jürüküm. Pekat şu iki balamla men üçün hemmege tañdaş idi. Olanın hoşalık üçün hiç nimeden yanmay men hemmege tayyar men. Kolumdaki oğlum yasağın kağız tonunu üstelge koyup avaylap meni pojardan çıktı. Çıkıpla işik kardım. İşik mehkem takak. Birer şapım yok. Şünçilik cimcit. Bu cimcitlik içim gibi bir taş isip koygandak eğir tuyğularımın teğimi besip durattı. Eldar uxuldu mu? Çay koyuvatkan kızım boş avazı sordu. Ha, bugün testi uxuldu ufkınız. Siz mi boldurak uxlan ha? Yeni birden dərs təkrarlı olay. Kızım şundaq dəb, karton şekillik yoğan stakanı kötürüp, hücür sığmandı. Əmsə işkinizi məhkəm yepi ilan. Aşxanını yığıştursam, sizgi təxlisi bu musun? Makul. Kızım, bana mənli qarab qoyub kirib getdi. O minin işqağandaki avasını əməz, bəlki dadısı məs kirib, cidəl çıxırışdın əsravat qalıqını bil vaxan idi. Toğra. Balala çoğun bulu atıdı. Ama o neymiş ki çoğun bulmaydı gandı.

6 saatten kin bu makale her kaysı tor biketlerinin başka orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4 yerim. Rehim aka bir günlük hizmetin başladı. Bu şehrinin çoğurgun koçularını süpürüp akan o başka yurtdan gelgen bolsa mı ama bu şehirge muhabbeti çoğur. Seher saat 5 yerim. Bugünkü Tunci 58. yolunun koca Abdubosi Şihaba Abdubos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyacının ufuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mihnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O, aldı bilen Roni işkimizini cavuğu çıkırıp, andın özü sekrep çıktı. Cavu bek yengil. Suğa ançımı çöküp gitmeydi. Hodde su üstüdeki yığına kuştak hiç kandak avazımı çıkamaydı. Pekat yengilgini tevirinipli turattı. Kıyık bimalal üzüvatkanda kulukumunu selkin şamalla sipap ötüp tolama huzur beğişlaydı. Suda kitip etip, kırgaktaki dereklerge karganda ademge hemmisige püt çıkkandak, akı karap çepuatkandak. Derya bolsa batur, derekle bolsa mağlup boğan əskerlerdek tuyğu beretti. Aynı etrafıda birer parçımı bulut yok. Şünçilik süzük idi. Adem hiçbir tosaksız durgan ayının tuyuksızlı yergi çüşüp getişidin ensirepme kalattı. Yakın deslepte tüptüz bir az dinkin aylanmala hasıl kıldı. Aylanmalanın kini işi gelişip, yıkılla tizleşip, sonun yüzümü kine gile durdu. En ahırkı bir çoğun aylanmadın ötkende Kandağay deryası, yılılı balı tukkan ayalga okşaş, yenigi illips şekillik bir kölünü asıl kıgan idi. Lekin onun gol ikini yanıla öz hıyalı bilen jirahlağı ikip bağmaqtı idi. Linkı kıyıkını kölge borudu. Biz kölünün karşısında körünüp durgan anç igiz bulmağan bir töpelek karın bu yagi kegelikini sözlep birip, ''Odulumuzdaki sögertlikte onu küteyli.'' dedi. Biz kıyık neydep, kölünün boydaki sögertlik gelip yoşurunup durduk. Linkı, Roni'ye mıltıkı ok besişini buyurgan dinkin, bigiz barmağını levlerge tekküzüp, bizne avaz çıkamaslıkka işaret kıldı. Biz ün tınsız aldı saklap durmaqtı idik. Deslipide Kandağay hazırlı kilidu dep oylu aşkımı xilili hayacandı idim. Lekin aynın külenkisi su yüzüge yütgelgen bolsama tekşe hiç kandağ teviş yok idi. Mene uyku baskılı turdi. Bir çağda ihtiyarsız çüşkürüp taşladım. Roni kolun uzartıp çeçimden tatıp mene sägekrek turuşka öndüdü. O çeçimini tatıp ağırtı vetkeşkimi, mən mu onun mürüsüge urup koydum. O beşini qıysaytıp, mağa karap küldü. Mən hazır mı Roni'nin şu aydın keçideki külgün çırayını köz aldımğı keltüreleymen. Onun rətlik ve appaq dişleri ağızda, üncü mervayet badek, aydında kömüştek pağırap durgan idi. Yine müqdəb qalmaslıq üçün mən beşimni tınmay hərəkətləndirib durdum. Yeli asmandaki ayğı qarsam, yeli sudaki ayğı qaraytdım. Birdə kökdəki ay nurluq görünsə, birdə sudaki ay süzük görünətdi. Birdə asmandaki ay çoğun görünsə, birdə sudaki ay çoğun görünətdi. Birdilla şamal çıxıb getdi. Köktiki ay şüpheti idi. Lekin sudiki ayının yüzüne korukla kaplap getti. Sudiki ayga dakik işi de kıyırlık yetti. Ene şu çağdan başlap, men hakiki ebedilikten köktülü boludugalıgını, sudiki sayı kançilik güzel bolsun, onun ömürünün aman köte boludugalıgını düşünüp yettim. Nedo şamanının, Lena köktik kuşla bilen uçup getdi degen sözü yadımdan keçdi. O rastlılı yakşıyagi ketken iken. Şuna dünkin onu oylaştın kohmaydıgan boldum. Şulanı hiyal kıp durgunumda dadam

onunla baş koyup özlerine amallık tilaydı. Eğer o ganimetlerine erişken bolsa, olcunun kini ve maylarını onunla sürkep koyudu. Onun yendin ötken çağlarda vakırap sözleşki bolmaydı. O çağlarda Irgun deryasının 10-40'ıda yoğan derekle intayın köp idi. Yol boyu hamış mandım. Lincoln'ın uykun keldim o degen sualıgımı cevap vermedim. Gerçi bana uh tegmigen bolsamı, men mu dadamının alkınıdaki bir olcu idim. Bargakı kaytip gelgendinkin, dadam kandagay oğluğun cayını Volilandikilerge eğitip bədi. İvan, Haşi ve Kundila kandagayını epkiliş üçün keçiləb yolu çıxdı. Linkı aram iliş üçün bargahtı kaldı. O, bək xoşal idi. Şonlaşkımı damara işkisi Şilin Jodun qatlıq şamal çıxırıb etdi. Apamının onun ismini naz bilen tekrar çakırgan avazı kolukımı keçici anlanıp durdu. Şamal avaz bilen köz aldımdı zahir boğunu əşu kapkara ay bolup o keçici üçlerimini titip çıxdı. Səhərgi yıqılla aran közümünü uykuğa ilalıdım. Ornumdun turğanda kün xilili örlügen idi. Apam döşünün üstüde kandagayının göşüne bojla avatattı. Karamtol kızıl boja xoddi şamalda tökülgen gül samsaqtının bergigili oxşap qağan idi. Kandagay oğlanğını üçün bargaqını xoşallıq kaplıgan idi. Maria bilen Yefolimo damarağı oxşaş xoşal kəpiyatta göş bojlamaqtı idi. Maria'nın çıraydı təbəssüm, Yefolin kandaktor bir naqşını ğınşımaqtı idi. Yefolin jıraqtıllı minikördü və vaqırap durup, ulanınki gibi erib, Şili Mavi əpkilişki təklif qıldı. Şili Mavi cilqladı ösüdüğən şumırt mevisi. Keşküzgü bağandıla tatlıq pişirdi. Mən ünlük qılıp, onda kırtaq mevilənin işini yaxşı görmək mən. Dedim de onun Şilin Jodusunun aldığını ötüp gettim. Yefolin tihimi əzveyləb. Tıncı qetim oğu çıxıpla kandağay olab sən. Əm de oğul çıyasınıb Lincoln bilen daim oğu çıxıp dursan boğarak. Dedi. Yefolin'i qarab ağzımını pürüştürüp de koydum. Artık gəp qınmadım.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: koydu. Bir tarafdan maktab bilan hamkorlashib yoshlar o'smirlarga qarata umurtqining yong'i egilishini baldur tekshirish, baldur bayqashni qanot yedirsa, yana bir tarafdan o'quvchilar, ota-onalar maktablarga umurtqining yong'i egilishiga aloqador bilimlarni umumlashtirish orqali o'quvchilar, ota-onalarni bu masalaga diqqat qilish va oldini olishga eskartdi. Tenshovin mundaq dedi. Dastlabki mazgilda o'quvchilarning umurtqi tuyurkining yong'i egilishini tekshirish xizmatini ishlaganda, hatto ba'zi ota-onalarning buniga qarata xato tushunchi deishganligini bayqadik. Bu asoslig'i ota-onalarning umurtqi tuyurkining yong'i egilishi va uning oldini olishga bo'lgan tushunchasining kamchil bo'lganligidan bo'ldi. Tekshirish ahvolidan qaraganda, umurtqi tuyurkining yong'i egilishi 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yosh o'smirlarda ko'p ko'rildi ekan. Bu mu bolalarning o'spitilishidagi yuqori palla mazgili. Umurtqining yong'i egilishini baldur bayqaganda, umurtqini asrash gimnastikasi qatorli harakat vositalari orqali bolalar umurtqisi tuyurkining yong'i egilishini yenikroq doirada kontrol qilib, bu ahvolning bolalarning tan salomatligiga ziyon yetkazmasligiga kapolat qilgili bo'ladi. Agar baldur bayqash, baldur orilishish bosqichidan o'tib ketganda, umurtqi tuyurkining yong'i egilishi bolaning o'spitilishiga agishib, uzluksiz og'irlashadi. Umurtqining yong'i egilishi bir qadar og'ir darajaga yetganda, faqat operatsiya qilib davolashga to'g'ri keladi. Usul mashqi qildigan va uzoq muddat yakki taraflik tanarkatga qatnashgan yosh o'smirlarga nisbatan aytganda, ota-onalar bolalarining umurtqi tuyurkining yong'i egilish masalasiga texnik ko'ngil bo'lishi va oldini olish tadbirlarini kuchaytirish zarur. Bolalar yakki taraflik tanarkatga qatnashgandan sirt, suv uzish, yugurish, gimnastika mashqi, velosiped minish qatorliq tamponli xarakterdagi harakatlarga aktiv qatnashib, badanning har qaysi qismlarining umumiylik cheniqishi, tampon taraqqiy qilishini ilgir surishi kerak. Yosh o'smirlar umurtqisining egilishini tanlab tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini qanot yedirgan bu bir qancha yilda Tenshovin va kollektividagi 30dan ortiq o'qituvchi o'quvchi shuni bayqadiki, ota-onalarning umurtqi tuyurkining egilish masalasini tushunish darajasining borgan siri cho'nqurlashiga agishib, ularmi umurtqining egilishini baldur tekshirish xizmatiga borgan siri ko'ngil bo'lgan. Butkul jamiyat nuqtasidan qaraganda, yosh o'smirlarning umurtqi tuyurkining egilish masalasiga borgan siri ahamiyat berilmoqda. 2022 yili Shandong ülkelik Ma'rif Nazareti Shandong Tantarbiya Shoyanida Shandong ülkelik yaşlar ösmirlar umurtqı sağlamlıqını ilgiri sürüş merkezini resmi tesis kıldı. Yaş ösmirlardaki umurtqının yanğı egiliş kesilinin dastlabki mezgilde yoşulmuş çallıqı bir qadar küçlük boludu. Ama bu davalaşının altın mezgili hesaplandı. Lekin hazır köpsandaki ata-onalarının bu meselge bolgan tunishi ve hüküm kılışı kemçil bulup, yaş ösmirlarının umurtqısının yanğı egilişini kengkülemde tek sürüş intayn mıyım.
1: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık ya da şazır böyle çinikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kıytım oynamdık. Pes küçüğe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bes dışarıdık. Hazır çinik işte bes dışımız. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam da çıkırken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Qadirlik dostlar, bir qadar uzun bo'lgan damilishdan keyin ba'zilar xizmat o'rniga qaytganda kunalmay qoladi. Shaoliumi dalchilarning biri. Damilishdan keyin ishqi tushgan uningda doim besh qiyish, mag'dursizlanish ahvollari ko'rilgachga doktorxonaga berib tekshirdi. Nurg'un xizmatchi odatda doim ismin qo'shib ishlaydi. Uyqusi og'ir darajada yetishmaydi. Shuning bilan uzunroq damilish kelganda nurg'unlari uyqusini to'liqlashni eng muhim ish deb qarab, doim uyqusi qanganda ondan o'rnidan turdi yoki kunduzi vaqt chiqirib davomli uxlab oladi. Biroq ba'zilar qancha uzun uxlagan seri badanining shuncha charchab ketayotganligini, hatto uxlagan seri uyqusi kelganligini bayqagan. Bu nima uchun? Poytaxt tibbiy dashosi Shanvu doktorxonasi jiddiy qutqizish bo'limining ma'vin mudiri, nerva ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ma Qingfeng mundaq dedi. Uzun muddat uyqunun qonuniyatlik bo'lmasligi uyqu sifatiga og'ir ta'sir yetkazib, odamni unumlik damilishga amalsiz qoldirdi. Uzunroq damilishda nurg'un kishi yaxshi damilib charchashlarini tugutishni o'ylaydi. Bu ahvol ularning biologik soatini odatdagiga o'xshamaydigan qilib qo'ygan. Bu xil biologik soatning tez sur'atda o'zgarishi badanda beyaramlik tuyg'usi paydo qiladi. Bu xil ahvoldan saqlanish uchun ko'pchilikning damilishning oldikayinda turmishi imkon qadar qonuniyatlik bo'lishi, baldur uxlashi, muvofiq harakat qilib, badanni nisbiy muqomatda turg'izish kerak. Agar uyquni to'liqlamoqchi bo'lsangiz, uxlash vaqti qancha uzun bo'lsa, shuncha yaxshi deganlik emas. Usulga ahamiyat berish kerak. Мәсәлән, адәттә хезмәт вакытында

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski çıtalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben süt süzük yeriğden geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Radyoalıqçı dostlar, bugün Anılar Bayramı. Muşu münasibətdə mən stansımız Uyğur Çalış bölümündəki barlıq xizmətdaşlarım bu vakalıdən radyo anılavatqan barlıq anılarımızın bugünkü bayramını kutluqlay mən. Cəpakeş Anılar, bayramınlağa mübarək olsun. Anılarımız, ədi sınırlarımız, kızlarımızın şehri sulmusun. Kalbinin çoğun katlanlardın çeksiz bəxt bulakları itilip çıksın. Küyünüş, asraş, gremkorluk bilen kalbi tekimi ıllısın. Radyo dokular arkalık sizler bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu kursam ben. Ben sizlerin yakın dostunla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızın tüncüküyü dostlarının huzuru da. Kendi merhamet.

Сүйінгі тостар программымызды алмаштырып атамыз. Hayat bir parça kitaptır. Her bir adam öz hareketi arkalık onu yazıp çıkıdı. Hayat güldür. Bu gülünü pekat mehnet terdi soğurgandıla andın kündün gün gücü alındı. Orulluk bekaçılık bunu kurtup koydu. Hayat bir yakın deryadır. Cepa çekip toru tokuğandıla nurgun möcüzlerini süzüp çıkılı buldu. Hayat bir şamdır. O karangılık işçiden nur çaçıdı. Akıllık hem cesaretlik kişide onun nurda yorukluk tutuşuduğun yolunu tepi oldu. Hayat notisi yazılmadan nakşa. Bazıla onu huşal ahangı silip eysa, bazıla köngülsüz ahangı silip eydi. Şu isimizde bolsun, hayat bika ütüp geçse köpüktek kayıp oldu. Şunun için kıskığın hayatını söyleyeli. Onun önümlük paylanıp, çeklik hayatımızını çeksiz güzellikke, özgeci rengdarlıkı iyi kılaylı. Şundak boğandılar, bu hayat bizge külümsirep bakıdı. Peki ondak bolsa, güzel nakşildirimiz silah üçün.

Hürmetli radyo alıcılar, 1946 yılı 5. ayının 3. günü Japonya'nın Tokyo'daki Ichigaya rayonunda bronki Japonya Kuruksuk Armiye Ofisirler Mektubu'nun zalıdın özgertip kurulgan Irak Şarık Halkıra Herbi Sot Kollegiyesi'nin sotlaştı zalıda Jungo, Sovyet İttipakı, Amerika, Engiliye, Fransiya Katarlık 11 İttipaktaş Devletin kelgen sotçıla karı çapan kiyip sürlük kıyafet tutturattı. Japonya'daki o derecelik 28 uruş cinayetçisi cevapkarla ornığa yalap elip çıkıldı. Sotta karap çıkış 2-20 yıl devamlaştı. 818 kitim sot içildi. 419 guvahçı sot çıkıp guvahlık verdi. 4300'den artık delil ispat karap çıkış kabul kılındı. Sotta karap çıkış hatırısı 48 000 bettin. Hükümname 1200 bettin açtı. Bu insaniyet tarihideki köleme en çoğun, arhbi en köp halkıra sotnun biri. Şundakla, dünya faşizmge karşı uruşu gelbe kılgan dinkin, halkıra cemiyetnin Japonya milli tarzımıdın en güçlük hesap eleşi bolup hesaplanıdı. Sotlangını tacavuzcılık tarihi. Hüküm çıkırılgını dünyavi hakkaniyet boldı. Tojo Hideki, Dokihara Kınici, Ivani Matsui, Koki Hiruta Katarlık 7 baş cinayetçige darg-ı iş cezası verildi. Kido Koichi Katarlık 16 kişi müddetsiz kamak cezasına hüküm kılındı. 18 sentyabr vakasını suiqas bilen pilallaştın, 7 iyul vakasını tugdurup, Jungoga umumyüzlük tajavuz kılışkıca. Nanjing çoğun kırgınçılıkıda cesetle tağdak döyülünüp geçiştin, bakteriya uruşi, kimiye uruşidiki insan kalipidin çıkan cinayetler geçe. Pearl Harbor portuğa tuyuksuz hücum kılıştak rezil kılmışladın, netçi 10 min al sorguçu ayalını mecburi yığıştak paciye geçe, Japonya milli tarzımının katmakat cinayetleri tarihinin lanet tevrikige birbirlep mıhlandı. Sot kılışkı katnaşkan Jungoluk Sodiye Meyru Av kündülük hatırsıge mundak dep yazgan. Men kısaskar emez. Men Japon cahangırlıkının biz Jungo halkıge bolgan kallık kerzini Japonya halkının öşnüsüge artışını halımay men. Lekin men ötmüştüki azap okubetini untıp gelişnin kelgüsü de balay apet keltürüp çıkırdıgallıkı işini men. Bu sözlerini bugünkü günde okusak, yanıla bizni küçlük oyğı saladı. Yakın yılların buyan Irak Şarık Halkıra Herbi Sotu'nun delil ispat hüccetleri toplumu katarlık nurgun kımmetlik tarihi materyallarının retlenip neşir kılınışı, bulup mu en yeni neşir kılıngan Irak Şarık Halkıra Herbi Sotu'nun sotlaş hatırısı, toluk tercimi nuskusunun barlık gelişige egişip, bu muhim hatıra tuncu ketim, Jungo til yazıqı şeklide dünyaya geldi. Tokyo sotunun tarihi hakiki ehvali bağın seri aydınlaştı. Bu sotunun zor tarihi ehmiyeti ergizmo bir neç konkret uruş cinayetçisini cezalaş bolup da kalmastın. Tehimi muhimi Nürnberg sotu bilen birlikte bir yürüş intayın muhim bolgan halkıra kanun mizani ve insaniyet medeniliki ortak tonuşunu turguzdi. Yani tacavuzcılık uruşu insaniyetki karşı cinayet. Tacavuzcılık uruşunu kozgıgan baş cinayetçile cezmen şahsi cinayi cevapkarlıkını üstüge eliş gerek. Buyruğu binaen işkiliş cinayetin kutuluşunun bahanısı bolup kalısı bolmaydı. Her kandak devlet, her kandak milletnin, her kandak bahanı sebep bilen tacavuzcılıkını perdazlışıga, zoravallıkını inkar kılışıga yol koyulmaydı. Bu, medeniliknin yavaylık karta çıkargan hükümü, hakkaniyetnin rezilliktin hesap elişi, tehimi muhimi, uruştin kiyinki halkıra tertipnin en muhim kanun, ahlak ve hakkaniyet ulteşinin biri.
Muşu ul teşi asası da 1947 yılı 5. ayının 3. günü küşki igi bolgan Japonya asası kanunu da. Dövlet hukuku bilen uruş kozgaş, kurallık tehdit siliş, ya ki kural küçü yürgüzüşne, halkıra talaş tartışlarını hel kılışının vasıtıs kılıştın mengü vazgeçiş 9. maddığı kırgüzülgen. Tokyo Soti Tınışlık Asası Kanunu, Kaire Hıtapnamesi, Potsdam Akbaratı Katarlık bu bir yürüyüş tüzüm orullaştırması ve kanun hüccetleri uruşta galip kılgan devletlerinin uruşta mağlup bolgan devletlerine bolgan çeklemesi. Milli tarzım Katarlık küşlerine bolgan besimi bolup da kalmastın, belki yine Japonya'nın halkıra cemiyetki kaytıp gelişinin başlamısı bolgan. 80 yıldan buyan Asiya'daki her kaysı devletle uruş harabeleri işçiden teste kaytı kuruldu. Rayon vaziyeti de test kolgu gelgen tınışlık umumi cihetten saklap gelindi. Onun asası hem uruştun kiyinki halkıra tertipnin kattık kaydısı gibi bağlıq bolgan, hem Tokyo Soti Katarlık uruştun kiyinki halkıra sot bekitken tarihi hakkaniyetke çoğunkur yıldız tartkan. O bolsu mu? Tacavuzcılık cevapkarlıkını cezmen sürüştürüş, cinayi cevapkarlıkını cezmen üstüge eliş. Bu asaskı bolgan her kandak tevirneş, rayon tınışlıkının ulanı tevirtip etkellik. Bu hükümü bolgan her kandak oğduruş, insaniyetinin vicdanıga oçuktun oçuk dâhlı tərz kılgallık. Halbuki kişinin endişigi salıdığını şu ki, 80 yıl ütüp ketken bolsu mu, tarihnin lene törkigi mıhlangan Japonya milli tarzımının ervayı, halkıra hakkaniyet ve kanunun asartıdın kutuluşku urunup, halıgancı ägip yürmekte. Tokyo Sotu'nun hükümnamesi de Polattek pakıtla bab olup, emmisi enik yazılgan. Enik pakıtla bilen hatırlengen tacavuzcılık cinayeti, bugün hükünde Japonya 10 kanat küşleri terpidin az azdın uğalaştırıldı. Hatta perdazlandı. Ula Tokyo Soti küşki igi emeslik sepsedisini tarkıtıp, Tokyo Soti'nin hakkaniyelikini inkar kılışka telvilerçi urundi. Japonya'nın asası ekim tarih dersliki de, insan kilipidin çıkan Nanjing çoğun kırgınçılıkı, yüzeki halda Nanjing vakası dep tasvirlenip, al sorguçu ayolla mecburi askerlik eliş katarlık Japonya armiyasının zoravallık maitini eçip taşlaydıgan sözle katlanma katlam çıkırıp etildi. Yasukoni ibadethanısıdaki A derecelik 14 uruş cinayetçisinin erva tahtısı aldıdaki küçü otu yenili üzülmedi. Japonya 10 kanat küşleri militarizm üçün tep tartmastın ervah çakırdı. Ulanın kaytırma ucumbu ötkini del Tokyo Soto'da hüküm kılıngan dünyanın tınışlıkı münasivetlik, tarihi ahlak ve hakkaniyet. Japonya'nın tınışlık asası kanununun 9. maddesi de devletinin negizlik kanuni şeklinde dünyaya mengü kaytı uruş kılmaydıgallık doğrusu da vədi berilgen. 80 yıldan buyan bu kesem kayt kayta pili kurtu yigendek azıyıp getti. Kovduniş kısmının kuruluşu, kollektif kovduniş hukuki togursudiki çeklimini bikar kılış, yeni hayupsizlik kapalıtı kanuni layihasının makullanışı katarlıkla arkalık, tınışlık maddesi burulla ütmü düşük bulup getti. Bugün hükünde asasi kanunu özgertiş kırgızış suikasti, oylanıp ötüp, beş şahsıl kılıştın, uduldun çıkıp, buzup taşlaşkı özgerti. Taka içi sanayi, Kovduniş kısmını asasi kanunga resmi kırgızlıqallıqını enik eytti. Erkin Demokratlar Partiyası bilen yenilik köçüş cemiyeti 2 yıl içi de asasi kanunga özgertiş kırgızış kelişimi asıl kıldı. Hem 2026 yılı Avan Palatası saylımıdın kiyin asasi kanunga özgertiş kırgızış teklifideki şartının 3'ün 2 kısmını tezdin çangılığı ele aldı. Yakın kımezgilde taka eçi sanayi asas kanunu özgertiş kırgızış pürüstü yitip geldi dep çar saldı. Yadro kuralı igi bolmastık üç prinsipidin vazgeç kastıdı bulup,
Konuçi harbiy unvanını əsliqə keltirishni bekitish. Qırğız qurallarını eksport qilish çəklimisini bekar qilish. Dövlətnin axbarat sistemisini qaytadan bərpa qilish qatarlıq bir yürüyüş xətərlik qılmışlar uruş dərvazasının az-azdan açılıyotganlığını aşkarlab bədi. Potsdam axbaratida Yaponiyanın qaytadan qurallanışını çəkləş aniq belgilengen. Yaponiyanın tinchlik asosiy qonunidimi məxsus qoğdunuş prinsipi bekitilgen. Amma 2022 yılının ahırda Yaponiya hükümeti yeni nusxudaki xəyibsizlik kapalıtı 3 hücretini məcburi maqullab, atalmış qayturmuz zərbi beriş iqtidarıqı igi buluşunu otturgu qoydu. Mündaqçı etkanda bu başqı dövlətlərinin ziminiğa oldun zərbi beriş iqtidarıqı igi buluşunu körüstüdü. Takaichi Sanae hükümeti təxtki çıqqandın kin hərkitini teximi tezlətdi. Yani müdafiye hamçoti işki işləp çıxırış umumi qimmetinin 2%-ni igiləş nişanını müddətdən 2 yıl burun işqa aşırdı. 2026 yıllık maliyyə yılıda 9 trilyon Yaponiya yenidən aşırıb, tarixdiki yeni yuqur səviyyəni yaratdı. Otura Irak musafirlik hücumçu başqurulduğan bombini arqa-arqadan urullaşdırdı. Tikuchar səplengen qoğluğuç paraxotni avya matkılaşdırıb, özgertip quraşdırışını tezlətdi. Jungo Tayvanga yakın bolğan gərbi janıbdiki arallarga hücumçu qurallarını urullaşdırıb, rayon ciddiçilikini qasdan peyda qılıb, hərbi qarşılaşışqa qutratqılıq qıldı. Məxsus müdafiye görüşünün sesiq latısı yırtılıp getdi. Bunun bilen Asiyadaki qoşnu dövlətlərinin uşarlıqını bağan sırı çeğitişiğe doğru geldi. 20. əsrinin 30-cı illerde Yaponiya milli tarzımının tacavuzçılıq, kengaymiçilik yoluğu menişimi bir qadam bir qadamdan elib berildi. O aldı bilen sürkeliş, vəqə tuğduruş arqılıq tacavuzçılıqı bağını izdidi. Andın qoşnu dövlətlərge tacavuz qilishni Büyük Şərq Asiyanı ortaq gülləndürüş dep pərdazladı. Arqadan hərbi siyasət cəhətdə çəklimini buzub taşlab, hərbi ştab öz aldığı iş görüşdən umumüzlük uruş qilishqı ötüb, axırda pütkül dövlətni uruş harbısıqı bağlap qoydu. Şundaqla pütkül Asiyanı qaranğı hangı sörəb kirdi. Tacavuzçılıqını pərdazlaşdın, Asas qanunluq tüzümünü buzub taşlaşqı urunuşqıca, armiyanı tərtibki selib, kural küçünü kengaytişdin, sırtkı qarta əskər işildişini boş tışqıca, bu yolunun hər bir qədimi can cəhli bilən həpili şişik tolğan. Yığıb eytqanda, bu eniq ki, tarixdiki xətərlik kon sənəmgə qaydı dəsi gəllik. Tarixnin azab oqubidi texi yıraqlap ketmidi. Tacavuzçılarının dəfsəndi qılışıqı uçurğan zimindiki cərahət tex saqaymıdı. Uruş otuda uruq tuqqallardan ayrılıp qalğan ailələrin azabı tex tügümüdi. Tarixi tragediyanı qaytı təkrarlaşqı urunudığan hər qanda qılmış, cəzmən Asiya xalqı və xalqıra cəmiyyətinin ən qatti qarşılıqı uçuraydı. Xuddi Rusiya Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı Zaharova etqandək, Tokyo soti qonun va butkul insoniyat qatlimida muhim ahamiyatga ega. Yaponiya militarizmi sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyatni

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirləvatkan radyo anlıqıcılar. Bu şu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda baş

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jorlu programmisi bugün yana okşaşla yanıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avalqıdaki yaqtırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Mən Riya Sajja dostunlar Şirin Yol toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar ornaştırılgandı. Bula qızıqsanla, dekitanla, davam bizde bulsun.

Хиялымның айыгы чыкмайла, ой итеп калган яге келдим. Ички кишинең шу яда торганны күреп, таксидан түшүп жүгүрүп бардым. У ким кичәкләре топа калаймыккан халаты ятатты. Уны докторга апарамдык. Киселемес мескен. Хорактат уклап аткынны көмөдөңмү? Кулакымга уланын параңлары кирди. Hiç kaysa karmay zonzuyup gayurunun birlikini tuttum. Karanlamana, bir kısım erle muşundak mesuliyetsiz bulu aldı. Meslikte hudunu bilmey muşiyet yetip kaptı. Onun... İştik ornumdun turdum. Oruk rakı hedef telefonunu gayurgu toğırlap sözle gili turttu. Telefonunuzu öçürün. Onu bundak torgu çıkır vessiniz, ballarım kanda kılıdı. Ben derhal telefonu kolu uzattım. Ensirmen, Doyunga yollaganda çırayın tosup koyman. Muşundak sözlep çıkırıp koysam, başkalar ibret bul demez mi? Men aktif energiye taktı men, aktif energiye bilem siz. Şundaktan bulmaydı. Yaxş iş bulsa taktın. Bunu derhal öçür bittin. Adette koridorun çırıkı yorumusu mu kokup bir kadem alamaydıgan bana nedin kegen jürekti ha bu? Boldu boldu. Öçür bitti. Dedi yana bir aylan mı bana buluşup. Мен елік адамге мұқтай қадылып тұраттым. Чоқым қарап тұрып, өжір көзіп әтмесем, торғы бір тарқылып кетсе, әзіме мектепті қандық бешіне көтіріп көрі әлейді. Хә, өжір әттім. Теке дойынғы елімыған. Мана, қарап еқіңе? Деді елік адам телефоны маңын тәңіліп. Қарсам, әқиқаттан ондақ мәзмұн йоқ еді. Еңгіл тініп, телефонны қайтырдым. Дойын ісмімні көріп елің. Мендің бұрын башқала тақатқан болса, Yeni mendep oylap kama yine. Dedi o oylamığa yedi. Heh, ködüm. Dedim ben telefonunu kaytırıp bir. Andın gayurunu nokuşlaşkı başıldım. Gayur, gayur, uygunuğa gayur. Biz yölep maşınığı sep bireyli. Maşınağız kayakta. Bayıkı kişi mendin sorgaş gayurunun koltuğudun yöledi. Yeni bir hemrayımı keldi. Taksi dosaymen, dedim derhalla. Hə, aval yöləb turğuzaylı. Bu yolda taksi xeyli ba. Onların yardımı da gayurunu yöləb turğuzub, kiyimlərini tüzəşdirdim. Dəl şüçəqda o birli öyüqülüb yandırıb etdi. Bət boy puraq ətrafını bir aldı. Gəp qınmay dönbüsünü yenik urup qoydu. O, xonu közlərini alaydıb bir qarab qoyubla yeni yumu aldı. Qəstən qılıb atamdı, ya ki məsbos şündaq bolamdı bilmədim. İş qılıb, bütün salmıqını mağ taşlap, Artılıp kaldı. Onun eğirliğinden sentörlüp gettim. Andın yolunun kırığı asla olduruğu usup, somkamdın öl kağazını elip, yüz gözünü, kollarını sürttüm. Taksi geldi. Eli kışkeylen kilovatkan taksini şeretlap koyup ketip kaldı. Belkim, gayurunun oyğanğalıqını bilip, taksiyi öz çıkalaydı, dap oylağan bolsa gerek. Onu yöləp, taksinin orunduğu olduruğu usun bilerla, özün taşlap yetip aldı. Eğirlişip ketken putlarını kötürüp içige aldım. Keyni orunda sozluk yitvağın üçün aldığı çıktım. Eğiriniz ma? Bek mesop getip de ha? Dedi şopur keynini körüş eyni gidin gayurgu karap koyup. Ha. Başka gep kınmay aldım karap oturdum. Bek çık içip ducumu. Maşını birden bir purap getti. Dedi şopur yine. Özümü aran bir sturgunumda bu geplen hoşuda açığım geldi. Araq diyen şunda puray diken. Araq içiş kanunu xilap emez. Mes buluş mu kanunu xilap emez. O, sizge dəxli kımidi. Cimcid uxlav atıdı o. Suğuklu qılıp şundaq dedim. Şopurumu cim buldu. Binanın aldığı kilip toxtuğan taksidin gayurunu tatıp şürüp aran küşürdü. Onu yöləb, dəldan şıp aran minib işini aldığı kəldi. Elim o öy birinci qəvət top qaptı. Bu mızqanda qılattım. Işık tarakıda içilip beni çöçtü etti. Işıktan azime körünüşü bilen oh dedi. O gəp söz kınmay dadısının koltuğudan yöləp içi qaratmaqdı. Tek uxlamapsız qo. Fıkınız oyğanmıqandı. Yaqay uxlava atıdı. Mən şu sizge yardanlı şeydim. Boldi, kırıp uxlan. Mən ayğınını silip sumkamını koydum. Gayur kiçik orunduqda oldurup tamğı yöləngin içi uxlava atıdı. Bəlkim uxlamıqandı. İsini bildiğandı ya bilmeydiğandı. İşkılıp gözleri çın yumuklu qeydi.
Ujırsığa mıngan Azime keynige qayrılıp, "Apa, ajırışıp ketişiñizni qollayman." dep qoyıp kirip ketti. Onun bu gepi kallamda ajayıp äksada payda qıldı. Ajırışını oylap baqınımni itiraf qılıman. Biraq ıgızımdan çıqırıp baqmağan. Hayır, meslekte jidal qısımı balla uyğunıp ketmesin dep onun bilan teng bolmaydım. Saq vaqıtlarda onu diqqat qılardı. Balanın aldıda herkes tägeşmeydi. Kızımın kendin birden qarap turup kettim. Andın ihtiyarsız Hayır'a qaradım. O yanılı bayıqı halatı idi. İçimge tanığınımca zonzuyup oldurup onun ayaklarını saldırdım.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дейустамдын метро шопору болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпула доктор бир жидди кесендин операциясыга таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdil bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Rehim aka bir küllük hizmetin başıldı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp bakan o, başka yurttan gelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5:20. Bugünkü tunci 58. yolunun koça avtobosu, Şihaba avtobos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ustuktan çıkınını yolda mangaş kütüveliş. Şehirdeki uykusuz gecele. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

0: Lekin hazır köpsendeki atanlarının bu meslege bolgan tunişi ve hüküm kılışı kemçil bulup, yaş ösmürlerinin umurtkısının yanığı egilişini kengkülemde tekşürüş intayın mıyım.
1: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık ya hazır böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha yeni bir ketim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besişettik. Hazır çenik işte besişimiz. Tak çok kısa yeni bir ağız gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiriye bir kaçırıktı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Kadirlik dostlar, bir kadar uzun boğan demeliştin kiyin bazılar hizmet ornuğa kaytkanda kün almay kalıdı. Şauliumu dalışlarının biri. Demeliştin kiyin işgi düşken onun da daim beş qiyiş, mağdursuzluluş ehvalları körülgeşke doktor kanığı berip tekşürtti. Nurgun hizmetçi adatta daim ismin koşup işleydi. Uykusu eğir derecede yetişmeydi. Şunu bilen uzunraq demeliş gelgende nurgunları uykusunu toluqlaşına en muhim iştep qarab, daim uykusu kanğanda andın orundun durdu, ya ki kündüzü vaqt çıkırıp devamlı uxlu valıdı. Bırak, bazılar kança uzun uxlağan seri bedeninden şunçı çarçap ketip atqalıqını. Hatta uxlağan seri uykusu kildiğalıqını baykağan. Bu neymiş üçün? Paytax tibbi daşösi Şuanmu Doktor Hansi Ciddi Kutkuzuş bölümünün mavın müdiri, Nerva İşki Keselikler bölümünün müdür vıraçı Ma Çingfeng mundaqtı dey. Uzun müddet uykunun kanuniyetlik bulmasılığı uyku süptüge eğir təsir yetküzüp, Adem'ni ünümlük demilişki amalsız kaldırıdı. Uzunraq demilişte nurgun kişi yaxşı demilip çarçaşlarını tügüçünü oylaydı. Bu ekval, onlarının biyologilik saatini adetki oxşumaydıgan kıp koygan. Bu xil biyologilik saatinin tez süratli özgürüşü bədende bir yaramlıq duyğusu payda kılıdı. Bu xil ekvaldın saxlanış üçün köpçiliknin demilişinin aldıkayində turmuşu imkan qadar kanuniyetlik polisi, baldır uxlaşı, muvafiq hareket kılıp, bədənin nisbi muqumalatı turğuzuşu kerek. Eğer uyğunu toluqlamaqçı bolsunuz, uxlaş vaxtı qancı uzun bolsa, şünçi yaxşı ideyallik emez. Sulğuma əhmiyet veriş kerek. Məsələn, adətdə xizmət vaxtıda uxlaş nisbətən az buludu. Dəmilişki qoyub bərgəndə uyğunu muvafiq toluqlasaq buludu. Lekin, orqanizmin normal biologiyelik saytigi təsir yetişdən saxlanış üçün uxlaş vaxtı bək uzun bulub getməsliki kerek. Bir qədər sağlam dəmiliş vaxtı, quramğı yetkənlərinin hər günü 7 saatin 9 saat kiçi uxlaşığı kapalatlı qılış bulub, kəs saat 10-dan səhər saat 4 kiçi boğan vaxt, ən yaxşı dəmiliş vaxtı hesablandı. Bu vaxtda uxlağanda ən yaxşı uxlaş süptüge erişkili buludu. Uxlaş vaxtı ən yaxşı kəs saat 11-dan burun buluşu kerek. Əgər şərait həqiqətən yer bərmisə, az digəndə 6 saat uxlaşığı kapalatlı qılış kerek. Basqışqı bülüb uxlaş usulunu kullansın mı buludu? Əgər tünəşki doğru kəlsə, kündüzü boş vaqtlarda yarım saat uxlaş, yenə kəm qalğan uyğunu toluqlaş kerek. Harğılıqını həbt axırgıç sörməsdik kerek. Diqqət qılışqı tegişlikü şü ki, uyğu toluqlaş vaqtı bək uzun bulub getməsdik kerek. Əgər bir adamdan bir günlük uxlaş vaqtı 10 saatdan işib kəlsə, oxşaşla uyğu biologilik saytıqı təsir görüstüb, adamını keçdi uxlayalmaydı anqıb qoydu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümü. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttümü. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurttümü. Üyengininizde kitabını yurttümü. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Herkes mu kop kuruq oyunu yurtdıb, kamerli energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayın mən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım mən.

Radio Anuştos'ta bugün Anıla Bayramı. Muşu münasivette men stansımız Uyghurça Anlış bölümündeki barlı hizmettaşlarım vakalıten, Radio Anlavatkan barlı anılarımızın bugünkü bayramını kutluklayman. Cepakeş Anıla, bayramınlağa mübarek olsun. Anılarımız, hadi sınırlarımız, kızlarımızın çehri sulmusun. Kalbinin çonkur katlanırdın, çeksiz bəxt bulakları itilip çıksın. Küyünüş, asraş, gremkorluk bilen kalbi tekimi ıllısın. Radyo dokular arkalık sizler bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu kursam ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul, Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızın tüncüküyü dostlarının huzuru da. Kendi merhamet.

Süyümlük dostlar programımızı damlaştırıvatımız. Kişilik hayatta hoşallık sefer buluş gerek. Kalbimizde her vakit ziyaret kılıp, yüzümüzden hoşal ya ki emeslikimizden sorap duruşumuz lazım. Çünkü kalp şatlıkı bir baha güherdir. Kalp ziyaret kazanda, kalbimizden bulun kuşkaklarıca ziyaret kılışımız gerek. Kalbimizde ihtimal könülsüz eslimile, şirin tuyğula, tılgı iliştin uyulduğun hicaletçilikler mi buluşu mümkün? Navada könülsüzlükler bolsa, başkalarını kem korsaklık bilen epo kılışımız, hem de özümüzden hatalıklarını tonuşumuz gerek. Navada hicillik hissiyatı bolsa, kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtaç bulunuz. Bu ziyarette kem bolsa bulmaydığın ziyaretlerinin biri özünü tonuştur. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, kançilikini emelge aşıralıdık, yani nimelerini kılışımız gerek. Bana bula kalp ziyaretinin en muhim kısmı. Kalbimizi ziyaret kılıp duralısakla nurgun nerslerine erişeleyimiz. Küçülmeyen kuşallıkla bizden buludu. Demek her vakit kalbinizde tınşap durun. Barcı güzellik siz bilen bolsun. Güzel nakşilerimiz silah üçün.

Den kiyin pul muamili kesbidin kütünüş mulazimetini başkuruş kesbigi yüt geldi. Çünkü ula bu kesbini bek yeni yiz kıldı. Şundakla yaşanganda kütünüş işlerga tövbe koşuşunu oylaydı. Lucan'ın karışça kümüş yaşanganda kütünüş dolkununun yetip gelişige ergişip. Kütünüş kesbinin kesip zenciri tehimi uzraydıken, alaylık, istimal boyumları cehette. Yaşanganla ayığının tez setilişi bunun bir misali. O dershanıda savaktaşlarga kelgüsü de maal. Medeniyet, sayahat, pul muamile, sugurta, davalaş üskünülleri, rakamlık supa. Turalgu öylerini konuraşkı maskeledigan kılıp özgertiş katarlık sağladı kütünüş kesip zencirdeki her bir halkıda hemmisi de yaşanganlarının ihtiyacı boyunca mulazimet kılış boşluğu var.

ve yetküzüdü. Üçeyinin lömüldeşi ve hazım kılışını kontrol kılıdı. Tətbiqat körüstülüşçe, üçey bilen çoğun meninin bağlanışı bizden oylığınımızdın mı vəkizişken. Her kandak keyfiyat üçeyinin hərkitige təsir körüstüşü mümkün. Məsələn, biz ciddiyleşkende, təşvişlengende üçeyde viyaramlıq körülüdü. Aşqazan ağırış, hissürüş qatarlıqla. Şundaq bolğaşqa. Biz dikkat kılmısaqla üçeyge viyaramlıq elip gelimiz. Bu hatta bütün beden sağlamlıkıga təsir körüstüdü. Üçey yolu, yana bedeninin zəhər tazlaş cəngisi. Adem bedeni de 80%'ın artıq zəhər həmmisi üçey yolu arqılıq beden sırtığı çıkırlıdı. Biz vaxtıda tərət kılalmağanda üçeydeki zəhər uzaq vaqt bedende turup kalıdı de. Salamətligimizge iğir ziyan elib geludu. Məsələn, boğmaq üçey raki. Yürek miyine kan tumur kesellikleri. Tere pigment oltuşuş katarlıq kesellikle hemisi üçey yoludaki zehirlik maddalarının toplanışı bilen münasibetli. Üçey sağlam bolğandıla sağlam yaşayalayımız. Çüşlük tamak vaxtıda iştiha tutuluş. İştin çüşkendin kiyin iştiha içiliş. Kançılık keş buluşudun kattiği nezer bir nersi yiyiş. Bu sizin turmuş adıtınız mı? Kündilik turmuşta. Bundaq naçar yemek, içmek ve aram iliş adeti üçeyini daim

0: tez. Doktorlar için eskertidu ki, eğer münasetli kisallik alametler bulsa, çoğun muntuzum doktorhanlarına berip, kisallik ekvalını tekşürüp, cezimleştirgendinkin, andın kisalga karab doğru işletiş gerek. Eğer özgü təsir kılgan reaksiya mənbəsini cezimleştirgülü bulsa, imkan kadar bu reaksiya mənbəsi bilen uçuruşun azaytış gerek. Məsələn, gülçin reaksiya kılgan kişiler sırtkı çıkanda maska ve qoğduniş gözeynike takap, gülçininin köz ve burun boşluğu kırışının aldın ilişi gerek. Sırtın öyge kırgende fiziyologilik tusuyu bilen burun boşluğunu tazlap, kol ve yüz kısmını pakızlaş. Hem de gülçin yuqan kiyimlerini almıştırıp, bedenindeki gülçini ve başka reaksiya kılgıcı maddelerini çıkırıp taşlaş lazım. Dora yanıla burun yallığını tizginleştiğin asaslıq vasıtası. Kəsbi doktorlar mondaqtadi. Reaksiya karakterlik burun yallığıga iniq diagnoz koyulgandan kiyin, doktorunun körsetmesi boyunca doğru işletip davalanış gerek. Öz beşimçilik bilen qarğılarca doğru işletişke bolmaydı. Növette bu xil keselini davalaşta glukokortikoid, antigistamin qatarlıq doğrular işletildi. Eğer bimar pəsillik reaksiya karakterlik burun yallığı gırıtlar bolgan bolsa, en yaxsi özünün kesellik kozguluş vaxtını esilçen tutuşu. Doktorunun körsetmesi boyunca antigistaminli kesellik kozguluştan işkepti burun yiyişi gerek. Bunda kılganda kesellik kozguluş dövrdeki kesellik alametlerini yenikletkili buludu. Kesellik alameti eğir, davamlaşış vaxtı uzun bolgan bimarlar vaxtı da doktorhanıgı berip, reaksiyanı yoktuş boyunca davalanışı gerek. Doğru işletiştin başka, öy iş cevasının saptıqını saxlaşma en dayan mıyım. Muhit asraş mütəxəssisləri şun əskertidu ki, mənpi iyon aslı kılış arqılıq havanı saplaştırış üskünüsünü işletiş. Daim derizlerini içip, hava almıştırıp, havanın saplıqını saxlaş gerek. Bunun başka reaksiya mənbəsini iniq bildiğin bimarlar, özge reaksiya kıldığın tere, kilem, mamuk buyumlar bilen uçuruştun saxlanışı. İmkan kadar çan tozan sümürgüş bilen muhitini tazlaşı gerek. İlmi kökertiş burun yalğının aldığını ilişte kembosu bulmaydı. Leonin daşısı muhit şüayınının profesori Fu Baurun mundaqtadı. Şehrini kökertişte hem ekologilik ünümlü oyluşuş, hem şücayının kilimat çıraydığı mas gelmeydiğin dərəklərini kırgüzüştün imkan kadar saxlanış gerek. Şehrini kökertişini başkuruş devamı da yeni muvapıq taksimləb, reaksiya payda kıldığın dərək türlerinin nisbitini azaytış gerek.
1: Əhməd Pişir, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçim oyen pul kitidu, qandaq kılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesmeyli, bana can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kitimde davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu, sizden diginiz de kılım ben.
1: Doktorxanda yetişinin gibi buluydu, aldıraşına yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
6: Dərhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saxlava tutu.
7: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürür dələmsə.
6: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliki tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ıntıqqanla.

0: Haberleri ve Halkara Haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Somret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Menzirinin yuğurluşu çoğunqırlaştırılıp, terakiyat asasi puhtılınıp, əhli iqtisadının tez terakiyatı ilgiri sürüldü. Li Chang Gouyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Cungucu zamanı vilaştırışının Fujian əmeliyatıda tırışıp yeni vəziyet yaratılmaqda. Sosyalistik zamanı vilaştırışının Şincan yeni sayıpsi tırışıp bütülmekte. Aldıngı 4 ayda devletimiz mal sodasının import-export umumi kımeti oxşaş mezgildikidin 14.9% açtı. Import-exportnın əvrişimliki ve hayati küçü toluq namayan boldi. Birinci pəsildi devletimiz kimi sazlıqının 3-10 körsatkücü dünyada aldıngı qatarda durdu. Rusya Kızıl Meydan'da hərbi parad ötküzüb, Uluğ Vətən Uruşi qalbısının 81 yıllıqını xatırladı. Hürmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo alıcıla. 1946 yılı 5. ayının 3. günü Japonya'nın Tokyo'daki Ichigaya rayonunda burunki Japonya Kuruksuk Armiye Ofiserler Mektubu'nun zalıdın özgertip kurulgan Irak Şarık Halkıra Herbi Sot Kollegiyesi'nin sotlaş zalıda Jungo, Sovyet İttifakı, Amerika, Engiliye, Fransiya Katarlık 11 İttifaktaş Devletin kelgen sotçıla karı çapan kiyip sürlük kıyafet tutturattı. Japonya'daki o derecelik 28 uruş cinayetisi cevapkarla ornığa yalap elip çıkıldı. Sotta karap çıkış 2-20 yıl devamlaştı. 818 ketim sot içildi. 419 guvahçı sot çıkıp guvahlık verdi. 4300'den artık delil ispat karap çıkış kabul kılındı. Sotta qarab chiqish xotirasi 48 ming betdin, hukmnoma 1200 betdin ochdi. Bu insoniyat tarixidagi ko'lami eng cho'ng, arxipi eng ko'p xalqaro sotning biri. Shundoqla dunyo fashizmga qarshi urushi g'alaba qilgandan keyin xalqaro jamiyatning Yaponiya milliy tarzimidan eng kuchli hisob elishi bo'lib hisoblanadi. Sotlangini tajovuzchilik tarixi hüküm çıkarılgını dünyavi hakkaniyet boldı. Tojo Hideki, Dokihara Kaneji, Ivani Matsui, Koki Hirota Katarlık 7 baş cinayetçige dargı esiş cezası verildi. Kido Koichi Katarlık 16 kişi müddetsiz kamak cezasına hüküm kılındı. 18 sentyabr vaqasini suiqasd bilan pilallashdin, 7 iyul vaqasini tug'dirib, Jungoga umumyuzlik tajovuz qilishgacha. Nanjing cho'ng qirg'inchiligida jasadlar tog'dak to'yilib ketishdin, bakteriya urushi, ximiya urushidagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlargacha. Pearl Harbor portiga tuyuqsiz hujum qilishdek razil qilmishlardin, necha 10 ming hol so'rg'uchi ayolni majburiy yig'ishdek fojiagacha Yaponiya milliy tarzimining qatma-qat jinoyatlari tarixning la'nat tavrikiga bir-birlab mixlandi. Sot qilishga qatnashgan jungoluq sodiya Meiru Au kundalik xotirasiga mundoq deb yozgan. Men qisoskor emas. Men Yapon jahongirligining biz jungo xalqiga bo'lgan qalliq qarzini Yaponiya xalqining o'shnisiga ortishni xolamayman. Lekin men o'tmishdagi azob oqibatni unutib qolishning kelgusida baloy opat keltirib chiqardiganligiga ishonaman. Bu so'zlarni bugungi kunda o'qisak, yanila bizni kuchlik o'yg'a soladi. Yaqinki yillardan buyon Iroq Sharq xalqaro harbiy sotining dalil isbot hujjatlari to'plami qatorliq nurg'un qimmatli tarixiy materiallarning ratlanib nashr qilinishi bolib mu, eng yeni nashr qilingan Iroq Sharq xalqaro harbiy sotining sotlash xotirasi to'liq tarjima nusxasining barliqqa kelishiga agishib, bu muhim xotira tunji qetim jungo til yiziqi shaklida dunyoga keldi. Tokyo sotining tarixiy haqiqiy ahvoli bag'on siri aydinlashdi. Bu sotning zo'r tarixiy ahamiyati hargizmo bir necha konkret urush jinoyatchisini jazolash bo'lib qolmasdan, texmi muhimi Nyurnberg soti bilan birlikda bir yurish intayin muhim bo'lgan xalqaro qonun mizoni va insoniyat madaniyligi o'rtaq tonishini turg'izdi. Ya'ni tajovuzchilik urushi insoniyatga qarshi jinoyat. Tajovuzchilik urushini qo'zg'agan bosh jinoyatchilar jazman shaxsiy jinoiy javobgarlikni ustiga elish kerak. Buyruqqa binoan ish qilish jinoyatdan qutulishning bahonasi bo'lib qolsa bo'lmaydi. Har qanday davlat, har qanday millatning har qanday bahona sabab bilan tajovuzchilikni pardozlashiga, zo'ravonlikni inkor qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu madaniylikning yovayilikka qarta chiqargan hukmi. Haqqoniyatning razillikdan hisob elishi. Texmi muhimi urushdan keyingi xalqaro tartibning eng muhim qonun, axloq va haqqoniyat ul teshining biri.
Muşu ul teşi asası da 1947 yılı 5. ayının 3. günü küşki igi bolgan Japonya asası kanunu da. Dövlet hukuku bilen uruş kozgaş, kurallık tehdit siliş, ya ki kural küçü yürgüzüşne, halkıra talaş tartışlarını hel kılışının vasıt sıkılıştın mengü vazgeçiş 9. maddığı kırgızılgen. Tokyo Soti Tınışlık Asası Kanunu, Kaire Hıtapnamesi, Potsdam Akbarati Katarlık bu bir yürüyüş tüzüm orullaştırması ve kanun hüccetleri uruşta galba kılgan devletlerinin uruşta mağlup bolgan devletlerine bolgan çeklemesi. Milli tarzım Katarlık küşlerine bolgan besimi bolup da kalmastın, belki yine Japonya'nın halkıra cemiyetki kaytıp gelişinin başlamısı bolgan. 80 yıldan buyan Asiya'daki her kaysı devletle uruş harabeleri işçiden teste kaytı kuruldu. Rayon vaziyeti de test kolgu gelgen tınışlık umumi cihetten saklap gelindi. Onun asası hem uruştun kiyinki halkıra tertipnin kattık kaydısıgı bağlıq bolgan, hem Tokyo Soti Katarlık uruştun kiyinki halkıra sot bekitgen tarihi hakkaniyetke çonkur yıldız tartkan. U bolsumu, tacavuzcılık cevapkarlıkını cezmen sürüştürüş, cinayi cevapkarlıkını cezmen üstüge eliş. Bu asaskı bolgan her kandak tevrineş, rayon tınışlıkının ulanı tevirtip etkellik. Bu hükümü bolgan her kandak oğduruş, insaniyetinin vicdanıga oçuktun oçuk dahli teriz kılgallık. Halbuki kişinin endişigi salıdığını şu ki, 80 yıl ütüp ketken bolsumu, tarihning lanet törkigi mıhlangan Japonya milli tarzımının ervayı halkıra hakkaniyet ve kanunun asartıdın kutuluşku urunup halıgancı ergip yürmekte. Tokyo Sotu'nun hükümnamesi de Polattek pakıtla bab olup emmisi enik yazılgan. Enik pakıtla bilen hatırlengen tacavuzcılık cinayeti bugün hükünde Japonya 10 kanat küşleri terpidin az azdın uğalaştırıldı. Hatta perdazlandı. Ula Tokyo Soti küşki igi emeslik sepsedisini tarkıtıp, Tokyo Soti'nin hakkaniyelikini inkar kılışka telvilerçi urundi. Japonya'nın asası ekim tarih dersliki de, insan kalipidin çıkan Nanjing çoğun kırgınçılıkı, yüzeki halda Nanjing vakası dep tasvirlenip, al sorguçu ayalla mecburi askerlik eliş katarlık, Japonya armiyasının zoravallık maitini eçip taşlaydıgan sözle katlamma katlam çıkırıp etildi. Yasukoni ibadethanısıdaki A derecelik 14 uruş cinayetçisinin erva tahtısı aldıdaki küce otu yenili üzülmedi. Japonya 10 kanat küşleri militarizm üçün tep tartmastın erva çakırdı. Ulanın kaytırma ucumbu ötkini del Tokyo Soto'da hüküm kılıngan dünyanın tınışlıkı münasivetlik, tarihi ehlak ve hakkaniyet. Japonya'nın tınışlık asası kanununun 9. maddesi de devletinin negizlik kanuni şekli de dünyaya mengü kaytı uruş kılmaydıgallık doğrusu da vədi berilgen. 80 yıldan buyan bu kesem kayt kayta pili kurtu yigendek azıyıp getti. Kogdunuş kısmının kuruluşu, kollektif kogdunuş hukuki togursudiki çeklimini bikar kılış, yeni hayupsizlik kapalıtı kanuni layasının makullanışı katarlıkla arkalık, tınışlık maddesi burulla ütmü tüyüşük bulup getti. Bugün şükünde asasi kanunu özgertiş kırgızış suikasti, oylanıp ötüp, böz şahsıl kılıştın, uduldun çıkıp, buzup taşlaşkı özgerti. Taka içi sanayi, Kogdunuş kısmını asasi kanunga resmi kırgızlıqallıqını enik eytti. Erkin Demokratlar Partiyası bilen yenilik köçüş cemiyeti 2 yıl içi de asasi kanunga özgertiş kırgızış kelişimi asıl kıldı. Hem 2026 yılı Avam Palatası saylımıdın kiyin asasi kanunga özgertiş kırgızış teklifidiki şartının 3'ten 2 kısmını tezdin çangılığı ilav aldı. Yakınki mezgilde Taka Eçi Sanayi asas kanunu özgertiş kırgızış pürüstü yitip geldi dep jar saldı. Yadro kuralı igi bolmaslık üç prinsipidin vazgeçiş kastıdı bulup,
Konuçi harbiy unvanını əsliga keltirishni bekitish. Qırğız qurallarını eksport qilish cheklemesini bekor qilish. Dövlətning axborot sistemasini qaytadan barpo qilish qatarliq bir yurish xatarlik qilmishlar urush darvozasining oz-ozdan echilayotganligini oshkorlab berdi. Potsdam axborotida Yaponiyaning qaytadan qurollanishni cheklash aniq belgilangan. Yaponiyaning tinchlik asosiy qonunidami maxsus qo'g'dinish prinsipi bekitilgan. Ammo 2022 yilining oxirida Yaponiya hukumati yangi nusxadagi xavfsizlik kafolati 3 hujjatini majburiy ma'qullab, atalmış qaytirma zarba berish iqtidoriga ega bo'lishni o'ttirib qo'ydi. Mundaqcha aytganda, bu boshqa davlatlarning ziminiga oldin zarba berish iqtidoriga ega bo'lishni ko'rsatdi. Takaichi sanoi hukumati taxtga chiqqandan keyin harakatini texmi tezlatdi. Ya'ni mudofaa hamchoti ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 2% ni egallash nishonini muddatdan 2 yil burun ishga oshirdi. 2026 yillik moliya yilida 9 trillion Yaponiya yenidan oshirib, tarixdagi yangi yuqori saviyani yaratdi. Otra Irak musafirlik hujumchi boshqurilgan bombini orqa-orqadan o'rinlashtirdi. Tikuchar saplangan qo'g'lug'uch paroxotni aviamatkilashtirib, o'zgartib qurashtirishni tezlatdi. Jungo Tayvanga yaqin bo'lgan g'arbi janubdagi orollarga hujumchi qurollarni o'rinlashtirib, rayon jiddiyligini qasdan paydo qilib, harbiy qarshilashga qudrat quloq qildi.

maxsus müdafiye görüşünün ses latisi yırtılıp getdi. Bunun bilen Asiyadaki koşnu devletlerinin uşarlıkını bağansırı çenetişiğe doğru geldi. 20. asırının 30. yıllarda Japonya milli tarzımının tacavuzçılık, kengaymiçilik yolu menişi mi bir kadem bir kademden elip verildi. O aldı bilen sürkeliş, veka tuğduruş arkalık tacavuzçılıkı bağını izledi. Andın koşnu devletlerge tacavuz kılışını Büyük Şark Asiyanı ortak güllendirişte perdazladı. Arkadın her bir siyaset cihette çeklimini bozup taşlap, her bir iştap öz aldığı iş görüştün umumüzlük uruş kılışkı ötüp, ahırda pütkül devletini uruş harbısıgı bağlap koydu. Şundakla pütkül Asiyanı karangı hangı sörep kırdı. Tacavuzçılıkını perdazlaştın, asas kanunluk tüzümünü bozup taşlaşkı urunuşkıca, armiyeni tertipki selip, kural küçünü kengaytıştın, sırtkı karta esker işiltişini boştışkıca, bu yolunun her bir kadimi can cehli bilen hepili şişki tolgan. Yığıp eytkanda, bu enik ki tarihtiki xeterlik konu senemge kaydı desi geldik. Tarihtin azap okubidi tekşendi kılışıgı uçurgan zimindiki carahat tek sakaymidi. Uruş otuda uruk tukkallardan ayrılıp kalgan ailelerinin azabı tek tügü müdi? Tarihi tragediyeni kayıt tekrarlaşkı urunudugan her kanda kılmış, cezmen Asiya halkı ve halkıra cemiyetinin en katli karşılıkı uçuraydı. Hüddi Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova etkandek, Tokyo soti, kanun ve pütkül insaniyet katlımı da muhim ehmiyet giyge. Japonya militarizmi sadır kılgan insaniyetki karşı cinayetini sürüştürüşünün vakit çeki yok. Tinişlik asmandan düşmeydi. Hakkaniyet özlük edin yitip gelmeydi. Tokyo sotuda bekitilgen halkara kanun prinsipi hükümnamigi yezilişi. Tekimi muhimi, insanların kelgüsüge mesul boludugan her bir devletinin siyasetigi yezilişi gerek. Uruştun kiyinki tinişlik tertipi asıl kılgan medenilik ortak tonuşi, tarih seyipsizin orun ilişi, tekimi muhimi, tinişlikini qadırlaydıgan her bir siyasiyonun vicdanıga tekimi çonkur yıldız tartış gerek. 80 yıl ötüp getti. Tokyo sotudiki aşı jaranlık bolqa avazının eks sadası yanıla zaman makandın halkıp, hazırdın sual sormakta. Bunu kandak es saklaş gerek. Kandak uşar boluş gerek. Kandak kogdaş gerek. Jungo halkı azap okubet işçiden çıkıp kaddini rusladı. Tınışlıkını kadirleş, kalbinin çonkuru yerdin orun aldı. Asya halkı uruş otudun kutulup kaddini rusladı. Japonya milli tarzımıdın uşar boluş kan tomurugu sınıp getti. Milli tarzımını tırıldırış yoludaki her kandak urunuş, meyli kandak nam, kandak şekil kolun iştin. Kandak tonu oranı veriştin katli nezer, tarihtin hesap elişi devamı da cezmen mağlup boludu. İnsaniyetinin vicdanı aldı da cezmen yoşurungu dek cayı tapalmaydı. Ötkenkini unutup kalmay, kiyinki ibret kılış gerek. Tokyo sotunu hatırlaş, öşmellikini davamlaştırış bolmastın, belki sansızlığan kan yaş bedeligi gelgen tarihi savaklarını esti için saklap, tınışlıkını, hakkaniyetini tekimi katli koldaş üçündür. Tokyo sotunu hatırlaş da, dünyaya şunu kaydı tekitleş gerek ki, şok etim kısottu bekitilgen, hak nahakını astın üstün kılıb etişki bolmaydı. Hüküm kılıngan tarihi yekünne ağdırıp taşlaşkı bolmaydı. Koldaşkı erişken tınışlık tertipini bozuşkı bolmaydı. Bu sansızlığan kaza kılgıcılarga berilgen en akalli teselli. İnsaniyet medeniliginin töven çekigi bolgan en negizlik çin duruş. Dünyadaki tınışlıkını söydügan barlık hakkani küşlerge kaytırılgan en tegişlik inkas. Hürmetli radyo alıcılar, yukarıda Dünyaya Nazar programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamida alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Bu şu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Qetimlik Umumi Yığında kılgan yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıt yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

سودن کینه ایتک و تاشکی مبلغن جلب کلدک. بولپ ما شکمن برینجلی دنیا سود تشکلاتی کریاندین کین مزدا مویم رول اویندی. شکمن سکنجلی یوز برگن خلقرا پول معامله کرزیسی دولتمز ترقیات وزیتنن ازگریشیدیکی مویم دنبل حسابلانیدو. تاشکی کرزیسنن ایغر زربیسی آلدیدا بیز ایشکی ایحتیاجنی آشوریشنی اقتصادنی مقوم تیزرک راواجلاندروشنن اساسی موقعس قلیب اقتصادی ترقیاتنن ایشکی ایحتیاجنی یتک قیلیشقا قاراب ازگریشیگه تورتکی بولدوق. ایشکی آیلینیشنن دولتمز اقتصادیدیکی رولی روشن کوچوییشقا باشلیدی. Партия 18-нче курултыйдан буян без ички ихтиёжны ашыруш стратегиясын жол коюшты чиң туруп, тараккыятта ички ихтиёжның булыпмы истимал ихтиёжының түрткисиге техими көп таяндык. Дәүлтимизнең ташкы содыгы тайниш дәрәҗәсенең чөкки кыйммәте 2006 елдагы 67% тен төвәлләп, 2019 елда аз кем 32% күчте. Даимлык төрләдә Оң парықның ішкі ішләп чықырыш омуми қымытыды егілген ниспіті әң юқыр вақытыки 13%-тін төвәлләп, азырқи тәхминән 1% күчті. Ішкі ихтияжның қытсатның ішшіғі қошқан төкпі ниспіті 7 ел 100%-тін юқыр болды. Біз еңі тәрәқият әндейсі бәрпақыл ішіне дөлтіміздің объектив ихтисади қануны етті. Ve terakiyat yüzünleşini anlık ilgilen asasda otturuk koygan. Bunun emliyet asası ba. Kelgüsü bir mezgilde, döltümüzde işki bazarının ıhtısadi aylınışkı yetekçilik kılış alaydılı ki, teğimi roşen boludu. İhtısatını aşırışının işki ihtiyaç yuşurun küçü üzlüksüz kozgıtılıdı. İhtiyaç cahitin karganda, döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Bunun içindeki 200 milyondan artık kişi otur halk kırımlıkla. Dövültümüzde tavarının partisiyetli somisi pat arda Amerikanikinin işip dünya boyunca birinci oran koydudu. Bunun dinkin yine putkadan bilen iş imkaniyeti iyi. Teminleş cihetin karganda dövültümüzden işki çoğun bazarı asasıdı şekillengen küçülük işlep çıkırış iktidarı Dünyavi zörür amil baylıkının bir kişi ve yenilinişini ilgiri sürüp, kölem ünümü ve toplaştırış ünümünü en zor dercide cari kıldır alaydı. Vaziyet kıkarıp iş gördüğün, delcayda tedbir kolundu kalıp olsak, yeni terakiyat endiyesini berpa kılış, yeni rekabet evzelikini kayıtlı yartışka tamamen şaraitimiz var. Birinci, yeni terakiyat endiyesini berpa kılış, İlacısız kolunulgan tedbir ve vakitlik tedbir bulmasın, belki terakiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgileş asası taşlangan el kulguş kademdir. Halkıra siliş durumudun karganda, çoğun devlet iktisadının alahaydiliki işki ihtiyacını yite çıkılgan. İşki cihette aynı işçan buludu. Devletimiz dünyadaki işkinci çoğun iktisadi gevde ve birinci çoğun yasımıçılık devleti bulu süptü bilen ішкі іқтисадий айлыныш билан ташқи іқтисадий айлынышның мунасибетін таңшашқа объектив жаһатта бурулы ихтиёжлық еді. Біз яңа тараққият әндісі барпа қылышны отыру қойышта ең мойымы мушы нүктені көзді тұттық. Нөвәттегі халықара вазият мұқымсызлық, иниқсызлық толған арқа көрінішті мәуқені дәулет ішіге қойып, ішкі чоң базар әвзәлігіге тайынып İşki ihtiyaç yuşurun küçünü toluk kezish taşkı zerbe ve taşkı ihtiyaç tövellep getiştin kilip çıkıdıgan təsirini tügütüşkü paydalıq. İntayın iğir ekval körülgende, döltümüz ıqtisadının asası cəhətdin normal yürüşüşü ve icdimai umumiyyətinin umumi cəhətdin mokum buluşuğa kapalılık kılışkımı paydalıq. İşkinci, yeni terakiyat endisini berpa kılış, Bekin mahalletti ki yakki işki aylınış bulmasın, belki içi bitilgen işki taşkı koş aylınıştır. Döltümüz ıhtısadi, dünya ıhtısadığı çonkur sınıp getti. Dünyadaki nurgun döletle bilen bolgan kesip bağlanışı ve birbirgi tayınış derecesi bir kadar yokri.
ішкі ташқы ихтияж базары

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine okşaşla yangıcı mezmunlar bilen huzurunla yedip geldi. Programımızı avalgıdaki yaktırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Ben Riya Sacı dostlarla Şirin Yol Doğdu. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, yakıtanla devam bizde bulsun.

0: Yasığın kağız durnam çıraylıq gene apa. Muallimin yasığın en çıraylıq gendeydu.
1: Dedim o oğlum, bək çıraylıq yasapsan. Əmdə oxlayla hə? İlim o tapşırıqlarını işləb, muşi vaxı op getdi. Bumuz əti yesli keçikip qalısın. Oğlumun keçikini qoladın suz havaranlı kağız turnunu ilip karvat beşirdeki üstelge koydum.
0: Opa, turnanı tutup uxlay, turnunun hikayesini eğitip birə.
1: Makul. Kağız turnunu kaydırıp oğlumun kuluğu tutkuzdum ve onun yumran yüzünü sildim. Köz onu yumup anla hə? Burun bir turnu boğan diken. O her günü keşlige dəl vaxtı da uxlaydı diken.
0: Opa, turnu mu uxlamda?
1: O çıraylı qara közlerini ləhbədə açdı. Hə, uxlumusu bulmaydı. Bulmusa, ədisi orundan turamay qalmamdı.
0: Yəsli keçikib qalamda?
1: Hə, şuna turnu boldurlu uxlaydı diken. Muallimnin gepini anlaydı diken. Kündü səhər durub, yesligi bardı diken. O, yesligi bəkli amıraqken. Oğlum tezle uxlab qaldı. Asta ornumdan durub, yotqanı tözəşdirdim. Yumran barmaqlarını avaylab içib, məhkəm tutuvağın havaran qağız turnunu ilib, qulunu yotqanı saldım. Turnunu havaranlı qağızlı yazsın bol dikene. Biz valran qağızlı yasaydıq. Kağızının turunu yasaşını bizgi muallim ögetmeyen. Kimlerden kaçanladı ögün vağınım isimdi yok. Pekat halıran kağızdan yasağın turunun kanatlarını seyrik pakıra kalemde çıraylıq boyap çıkkınım. Tücübülep yasağın çıraylıq turunamdan teyhe özümü düşünüp ülgürmeyen tatlıq eslerimi elip uçamay yanılıq kolumda kağını isimdi. Belkim turunamdan aşı kök asmanda nesivisi yoktu. Oğlumu karadım. O hudi köhrükümde döpüldep soğuvatkan jürükümdek, yoğan karvatın otturda yengil nəpəsinip bəxraman uxlavatatdi. Adam kanç eğir yarlansımı, jürük soğublu tursa ayatlıqdan ümit bolu diken. Ümitsizliknin jodunlarda bağansır soğuvatkan cismimda kiçikini yürüküm ilham küşlük soğuvatatdi. Şundaq. Oğlum ve kızım minin jürüküm. Pekat şu iki balamla men üçün hemmege tengdaş idi. Olanın hoşalık üçün hiç nemeden yanmay men, hemmege teyar men. Kolumdaki oğlum yasağın kağız turnunu üstelge koyup, avayla meni pojardan çıktım. Çıkıpla işki kardım. İşik mehkem takak, birer şapım yok. Şünçilik cimcit. Bu cimcitlik içim gibi bir taş isip koygandek, Eğir tuyğularımın teximi besi duraddı. Eldar uxuldu mu? Çay kuyuvatkan kızım boş avazı sordu. Hə, bugün testi uxuldu ufkınız. Siz mi boldurak uxlan, hə? Yeni birden dərs tekrarlı olay. Kızım şundaq dəb, karton şekillik yoğan stakanı kötürüp, hücür sığmandı. Əmsə işkinizi məhkəm yepi ilan. Aşkanını yığıştırsam sizge təxlisi bu musun? Makul. Kızım bana mənli qarab koyup kirib getdi. O minin işqağandaki avasını əməz, belki dadısı məs kirib cidəl çıxırışdın əzravat qalıqımını bil vaxan idi. Toğra, balala çoğun bulu vatıdı. Amma o neymiş ki çoğun bulmaydı qandı.

خیالمنن آیغی چیقمایلا او یتیب قالغان یەرگە کەلدی. İki kişinin şu yerde turğunu görüp taksiden düşüp yürüp bardı. O kim kiçekleri topa kalaymıkan halatı yatattı. Onu doktorğa apırandık. Keselemez mesken. Horektat uxlap atqanını görmedin mi? Kulağımğa ulanın paranları kirdi. Hiç qaysı qarmay zonsuyup rayonun belikini tuttum. Qaranlamana bir qısım ərlə muşundaq məsuliyyətsiz bolup aldı. Meslekte kudunu bilmeyi müşiyat yetip kaptı. Onun iştik ornumdun tırdım. Oruk rakı hedef telefonunu gayrıgı toğırlap sözlü gelip tırdı. Telefonunuzu öçürün. Onu bundak torgu çıkırı vessiniz, ballarım kanda kılıdı. Ben derhal telefonu kolu uzattım. Ensirmen, doyunu yollığandı çırayın tosup koymen. Muşundak sözlep çıkırıp koysam, başkalar ibret bul demez mi? Men aktif energiye taktım en, aktif energiye bilemsiz. Şundaktım bulmaydı. Yaxşı iş bulsa taktım. Bunu derhal öçür bittim. Adette koridorun çırıqı yorumusumu kokup bir kadem alamaydıgan bana nədin kegen jürekdu hə bu? Boldu boldu, öçür bittə. Dedi yana bir aylamı mağı buluşup. Men yelik adamge mıhtek kadılıp durattım. Çokum karab durup, öçür gözü etmesem, torgu bir tarqılıp kessa, Azime mektep kandak peşini götürüp yürüyeleydi. Hə, öçürüp ettim. Tekhe doyunğu yolumuğan. Bana, karap yakına. Dedi hilik adam telefonu bana tanılıp. Karsam, hakikaten ondak nazmın yok idi. Yengil tınıp telefonunu kaytırdım. Doyun ismimini körüyleyin. Mendim buruğun başkala taqatkan bolsa, yeni mendep oylap kama yine. Dedi o oylamığa yedim. Hə, ködüm. Dedim ben telefonunu kaytırıp bir. Andın Gayur'un nokuşlaşkı başladım. Gayur, Gayur, uygunuğa Gayur. Biz yöləp maşınığı səp bereyli. Maşınağız kayakta. Bayık kişi menden sorğaş Gayur'un koltuğudun yöledi. Yeni bir hemray mı geldi? Taksi dosaymen, dedim derhalla. Hə, aval yöləp turğuzaylı. Bu yolda taksi xeyli ba. Olanın yardımı da Gayur'unu yöləp turğuzup, kiyimlerini tüzəşdirdim. Dəl şüçağda o birli uyuqılıp yandırıb etdi. Bət boy puraq ətrafını bir aldı. Gep qınmay dönbüsünü yenik urup koydu. O, xonik közlerini alaytıp, bir qarap koyupla yeni yumu aldı. Qastan qılıb atamdı, ya ki məsbos şundaq bolamdı bilmedim. İşqılıp, bütün salmıqını mağ taşlap, artılıp qaldı. Onun eğirliqidin sən türlüp gettim. Andın yolunun kırığı asla olduruğu usup, somkamdın öl kağazını elip, yüz gözünü, kollarını sürttüm. Taksi geldi. Yeli kışkeylen kilovatkan taksini şeretlap koyup ketip kaldı. Belkim Gayur'un oyğanğalıqını bilip, taksiyi öz çıqalaydı dəb oylağan bolsa gerek. Onu yöləp, taksini orunduğu olduruğu usun bilerla, özünü taşlap yetip aldı. Eğirlişip ketken putlarını kötürüp, içige aldım. Kayna orunda sozluk yitvağın üçün aldığı çıxdım. Eriniz ma? Bək məsop getirdi, hə? Dedi şopur kaynını körüş eyni gidin, Gayur'a qarap koyup. Hə, başqa gəp qınmayı aldım qarap oturdum. Bək çıx içip ducumu, maşını birden bir purap getdi. Dedi şopur yeni. Özümü aran bir sitruğunumda bu gəplən hoşuda açığım geldi. Haraq diyen şunda puraydıken, Araq içiş kanunu xilap emez. Məs buluşmu kanunu xilap emez. O, sizge dəxli qımıdı. Cimcid uxlap atıdığı. Suğuqlu qılıp şundaq dedim. Şopurumu cim buldu. Binanın aldığı kilip toxtuğan taksidin Gayur'unu tatıp şürüp aran küşürdü. Onu yöləp, dəldanışıp aran minip işini aldığı geldi. Elim o öy birinci qavet top kaptı. Bu mızkanda qılattım. İşik taraqıda içilip meni çöçtü vətti. İşikten Azime körünüşü bilen oh dedi. O gəp söz kınmay dadısının koltuğudan yöləp içi qaratmaqdı. Tek uxlamapsız qo. Fikriniz oyğanmağandı. Yaqay uxlava dedi. Mən şu sizge yardımlı şeydim. Boldi, kırıp uxlan. Mən ayğımını selip sumkamını koydum. Gayur kiçik orunduqda oldurup tamğı yöləngeneci uxlava dedi. Belkim uxlamağandı. İsini bildiğandı ya bilmeydiğandı. İşkılıp gözleri çın yumuqlıq idi.
Ожырсыға маңған әзіме кейінге қайрылып. Апа, ажырышып кетішіңізді қолайма. Деп қойып кіріп кетті. Оның бұл кепі қаламды ажайып әкіс сада пайда қалды. Ажырышын ойлап бақынымын итірап қалыма. Бірақ еғізімдің чықырып бақмыған. Ғайур, мәсілді жедел қысымы, балла ойғынып кетмісін деп оның бұлан таң болмайдым. Сақ вақытларда оны дейқат қалады. Балланың алдыда әргіз тәгешмейді. Қызымның кейінден бірдәм қарап тұрып кеттім. Андын ұқтиярсыз ғайырғы қарыдым. Ол еніліп байыққа халатты еді. Ішімге тұнығынымча зоң сүйіп ұлтырып, оның аяқларын салдырдым.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дилстамдын метро шопуру болгон 15 жылдын буянкы 789-нчи кетимдик акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесендин операциясына таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, endili bir makalını taşırıp boğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Reyim aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoŋkur. Seher saat 5:20. Bugünkü tunji 58-nji yolunun köçe avtobosu Şihaba avtobos baş bekitinin yoluna çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ıstıktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi müzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müziki gülzarlıkı kadem besin de esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik do'stlar, programmamizni almashyotidi. Söygümüzni jakalığınız barlığını bilmen. Meni özünüzdin bekerek söydüğünüzdü mü bilmen. Lekin söygümüzni pinhan saqlaylı. Baxtimizge başkalarının əsət qilishini pekat qalmayman. Rangdar kepeneklerinin etrafınızda pervanı buluşini qalmayman. Sizni tənha qalbimdə hiç bir kişiyi bilindirmesin cimcit söyleyeyim. Hayatımızın şunçilik kıskı ikerliki söygü bilen kuşal kuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde beni kadirleş üçün bana yoluk kınağınızı rahmet. Hayatımın kuşallık siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizini kadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söylediğinimni hiç bir kişiye bildirmey, bir sizden söylemem.

Qadirlik anlıqçılar proqramımızda almaşdırıq atımız Alavatqanla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Oylumay dəb baxdım qançirət seni, berib mu baxdım həm üzümgə vədə. Ləvzilər ülərkən pıraqda gülüm, bir üzün toğırlıq gəb boğa yədi. Tərpin besilmaz, ağzıda əlnin, Kulukun kızıydı senin mi belkin? Başka bir sevdadır o aşıklık diyen Beşiği kegen de bildu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisini yakışık ögen hissiyatını şu adamdan başka kişi eskip bulanmaydı. Onun doğrusu şu yakışık ögen kişinin bir külküsü Bir didari, bir tal uçuri. Endi muhabbette yaxşı görüşkellerinin bir-birini qadirlep üçüşi bizge muhabbetinin kımmeti kikellikini yeni bir qaytımı his kıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tonutudu. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin qadirleşini bilmişsiniz, o mengüsüzden emez. Bir qitimlik haqiqiy muhabbatni ketkizib qo'ygan kishining qaytishi uchun muhabbatni uchratmoqqa intayin qiyin. Cho'g'lashqa muhabbatni yo'liqqan odamlaringizni cho'qim qadrlang. Eng go'zal muhabbat sizning bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz yana sizlar uchun.

Sevimlik dostlar, programımız da almış vatıdu. Hemeylen gün məlum, turmuşta köplügen özgür işler buludu. Hizmetteki özgür iş, salayetteki özgür iş, muhitteki özgür iş digendek. Endi bu hıl özgür işler, ahirki hesapta, hayattaki özgür işini keltirmiş kırdı. Manın muşu özgür işler devamı da, biz tavlunimiz, özümüzün yanı devamlıq özgertimiz, şu özgür işlerge özümüzden maslaştırışka tırışçalık köstümüz. Endi hayatımızdaki özgür işlerin kandak buluşudun katli nezer, biz çokum her kandak özgür işge külüp durup muameli kıl. Dadıl pozisyaya tutuşumuz gerek. Şundak boğanken biz çokum aldı bilen özümüzgü özümüz en yakşı muamelini ata kılışımız gerek. Özgü yakşı muameli kılış herkes mi özlü halıgança meyleği koyu yetişti geldik emez. Belki Kayser irade bilen hayatının yukur çoksa yağmıştır. Psikolojiye kitaplarda özünü özü perviş kılış, özü bilen çıkışıp ütüş, özünü özü bezleş, özünü özü kayıl kılış digen de keplen uçurtup durmaz. Muşu del şu özgürüş devam edi ki sizin pozisiye meseleniz. Şuna özünüzde suyun. Kuşal buluş kıtı geçtik işlerden kuşal bulun. Artıkça işler için özünüzde.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.